0: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşanabilecek tek program. Leyla ile Leyla'lı Saatler başlıyor.

Merhabalar, merhabalar değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Bir pazar daha sizlerle birlikteyiz. Leyla'lı saatlerden beni dinleyen herkese hoş geldiniz diyorum. İyi pazarlar diliyorum değerli dinleyenlerim. 107.2 müziğin ve enerjinin frekansı. Titiz Helmut Radyosu'ndan, Titiz Helmut Stüdyosu'ndan ben Leyla Bağ. Birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor değerli dinleyenlerim. Dilerim enerji dolu, keyifli, güzel bir program geçirmeniz dileğiyle 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Gönlünüz, sağlığınız, sıhhatiniz böyle dilerim iyidir diyerek tarih 21 Haziran 2026, bugünün ayrıca özel bir günü daha varmış, sonradan öğrendim. Değerli dinleyenlerim, bugün Babalar Günü. Buradan herkesin öncelikle kendi babamın Babalar Günü kutlu olsun. Buradan herkesin Babalar Günü'nü kutluyorum. Ayrıca çocuklarına hem annelik hem babalık yapan canım kadınların da Babalar Günü kutlu olsun diyorum. Fazla da sözü uzatmak istemiyorum. Uzatıp da duygusala bağlanmak istemiyorum. Şunu fark ettim sevgili dostlar. Bugün ben sonradan öğrendim. Yani bilenler biliyorlardır. Özel günlere çok değer veriyorum. Pek de unutmam öyle şeyleri. Bugün böyle telefondan, sosyal medyadan öğrendim Babalar Günü'nün olduğunu. Buradan Hakk'ın rahmetine kavuşmuş bütün babaların da mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun diyorum. Ne diyeyim sevgili dostlar? Benim de babamı kaybedeli 11 yıl oldu. Dolayısıyla buradan Babalar Günü'nüz kutlu olsun sevgili dostlar. Ve ayrıca 21 Haziran'ın şöyle bir özelliği var. Bugün yılın en uzun günü sevgili dostlar. Yılın en uzun günü 21 Haziran, yılın en uzun gecesi de 21 Aralık. Dolayısıyla bugün artık ne diyeyim, değerlendirin en uzun günlerini, keyfini çıkarın. Sevdiklerinizle olmanın değerini bilin. Eğer yanınızdaysa babanız hala, onlara, sevdiklerinizi, ailenizi, sevginizi gösterin diyorum. Konuyu da değiştirmek istiyorum naçizane, böyle anlayışınıza sığınarak. Böyle özel günler programa denk geldiği zaman sevgili dostlar, benim gözyaşım da hemen pıt diye ucunda oluyor zaten. O yüzden şöyle hiçbir yere sulandırmadan, zaten havalar böyle cayır cayır, Volkan Kunan dediği gibi yak beni Leyla, Leyla dediği gibi Helmont'ta hissedilen sıcaklık kaç, 30 mu, bir bakıyorum hemen hava durumuna, telefonu elime aldım, hemen bakıyorum 30 dereceymiş, gün içerisinde ne kadar yükseliyor, 30. Çok şükür ki klimamız var, ona rağmen önümüzdeki günlerde de 35 derecelere kadar yükseleceği yazıyor hava raporunda. Havalar nasıl olursa olsun, sizin havanız güzel olsun sevgili dostlar. Şimdi güzel müziklerle programa devam etmek istiyorum. Onun öncesi, devam etmeden önce Leyla'lı saatlere bağlanmak istiyorsanız, dinlemek istediğiniz, arzu ettiğiniz müzikler varsa 0888 16 66 777. 0888 16 66 777. Bu numaradan da stüdyomuza bağlanabilirsiniz. Arzu ettiğiniz müzikleri iletebilirsiniz sevgili dostlar. Unutmayın sevgili dostlar, eğer sevdikleriniz hayattaysa mutlaka bir telefon edin ya da yanına gidin, bir güzel söz söyleyin, bir çiçek götürün, bir sevdiğinizi belirtin ya, ya da bir dua gönderin, ne diyeyim, gelsin bakalım müzikler.

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim. Saatlerimiz 15.21'i gösterirken böyle gönle sitem dediği Lal Müzik'ten dinledik. Benim son günlerde çokça sevdiğim şarkılar arasında. Bazı yayındaki şarkılar da bana da sürpriz oluyor sevgili dostlar. Böyle bir anda böyle bir duygusal çöküş yaşarken, bir anda oynarken buluyoruz kendimizi. Yemin ediyorum şarkılardan psikolojimiz bozulacak bu hafta da. Artık ne çıkarsa bahtımıza diyerek programa böyle güzel duygularla, güzel düşüncelerle devam etmek istiyorum. Canlı yayında bildiğiniz üzere sevgili dostlar, her an her şey olabiliyor. Bazı şeyler sadece size sürpriz değil, bana da sürpriz oluyor. Buradan bilginize diyerek şimdi de mesela bu çarşambayı sel aldı. Bir yar sevdim el aldı şarkısı da. O da sürpriz. O da sürpriz. Bakalım ne gibi sürprizler sunacak bize müziklerden. Böyle duygudan duyguya geçeceğimiz bir program olacak zannedersem sevgili dostlar. Zaten sıcak. Gerçekten sıcak. Böyle sıcakla ilgili de bir şarkı hazırlasam iyi olacak. Vallahi sıcakta sataşmayı. Ben geçen kendimden korktum. Diyorum ki kızıma, saracak yer arıyorum. Vallahi diyorum, sıcak geçti beynime. Kime sarsam diye dedim, böyle bir moddayım. Dolayısıyla insanlar zaten birbirine ağır gelirken, kendi yükleri varken, görmeyin, duymayın, salın gitsin sevgili dostlar. Şöyle buz gibi serin serin sularda yüzün, şöyle esinti, kapıları falan aralayın. Ben yani klima olduğu halde daralıyorum. Gerçekten yani, bir de bunun üzerine ben 6 kat merdiven ne ya? Merdiven çıktım sevgili dostlar. Yani bu sıcağın üzerine bir de merdiven çıkmış bir durumda. Derin derin nefes alarak, böyle güzel sahilleri de hayal ederek, buz gibi sularda yüzdüğümüzü düşünerek. Ay dur, aklıma bir şarkı geldi. Böyle sizlerle birlikte mikrofon karşısında hayal kurarken size güzel bir şarkı hazırlayacağım. Tam böyle güzel, hareketli tatil şarkısı gelsin bakalım.

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim. Defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet Ağa, bir gün öder hesabı. Değerli dinleyenlerim, vallahi sıcaktan boğazımız bile kurudu. Sizlerle paylaşmak istediğim bir konu var. Konu da değil de bir yazıya denk geldim. Sizlere de aktarmak istiyorum buradan. Hani hepimizin mutlu olmak gibi bir derdi var ya. Dolayısıyla ChatGPT'ye sormuşlar sevgili dostlar. İnsan olsaydın mutlu olmak için neler yapardın diye sormuşlar. 10 maddelik bir şey var. Ben okudum, ben de 10'da 10. Ben hepsini yapıyorum. İnanın, samimiyetle söylüyorum. Hepsi bende mevcut. Okuyunca sizlerle de paylaşacağım. Bu arada ChatGPT'ye biz ne diyoruz biliyor musun? Daha doğrusu bir arkadaş. Çıtı pıtı. Yani bizim çıtı pıtı. ChatGPT'ye böyle bir isim de taktık. Benim üzerime afiyet böyle çok lakap takıyorum ben. Bunu ortaokul liselerden beri yapıyorum sevgili dostlar. Herkese bir takma at takıyorum. Bunu istemsizce yapıyorum ama cuk diye de oturuyor yani. İşte bizim çıtı pıtı ChatGPT sevgili dostlar. Şöyle sizlerle de paylaşacağım. Eğer bir insan olsaydın mutlu olmak için neler yapardın? Eğer insan olsaydım mutlu olmak için şunları yapardım demiş. 1. Güneş gören yerlere otururdum. Hem ruhum ısınırdı hem D vitamini bedava. Sık sık yürürdüm. Kafamı boşaltır, kulaklıkla güzel bir müzik açar. Hayat film gibi ha derdim. Bir şey üretirdim. Yazı, çizgi, komik videolar. İnsan en çok yaptığı şeyde kaybolunca mutlu olur gibi geliyor bana. 4. Kahkaha atan insanlarla takılırdım. Çünkü mutsuzluk da bulaşıcı kahkaha da. 6. Kendimi bol bol yalnız bırakırdım. Ama keyifli yalnızlık. Sessiz bir kahve, kitap, düşünce turu. İçimle arkadaş olurdum. 7. Az kişiyle derin bağ kurardım. Kalabalıklar değil, iki samimi göz yeter insana bazen. 8. Ritüellerim olurdu. Pazar sabahları, pankek, cuma akşamları, film, her gün küçük bir şarkı listesi, küçük mutluluklar kutsal olurdu. 9. Kendimi affetmeyi öğrenirdim. Hata mı yaptım? Evet, insanım, robot değildim der geçerdim. Ama bir de robot olsam. 10. Kendime komik gelmeye çalışırdım. Ciddiyet öldürür, şaka yaşatır. Bir Cem Yılmaz tripleri takınıp ha bu da mı gol değil diye gülerdim diye yanıtlamış 10 maddelik. Vallahi ben de 10. Bunların çoğu bende mevcut. Artısı var, eksiği yok sevgili dostlar. Böyle ilginç geldi gözüme çarpınca, sizlerle de paylaşmak istedim. Dediğim gibi bazen her şey bizim elimizde. Çıtı pıtının da cevapları böyleymiş. Bunu da sizlere aktarmak istedim. Biraz sonra sizlerle sohbet etmek istediğim konular var. Gelsin bakalım bir müzik gelsin. Sonrasında devam edelim sohbetimize.

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, Barış Manço'dan dinliyoruz. Şarkıda da dediği gibi, buradan Barış Manço'ya da Allah rahmet eylesin diyorum. Ne çok sanatçımız vefat etti. Dünya Sultan Süleyman'a kalmamış sevgili dostlar. Yani dolayısıyla bu dünya geçici dünya. Stoacılıkta ne diyorduk? Memento mori. Yani ölümü hatırla. Ölümlü olduğunuzu hatırlayın. Yani ölümlü olmak. Sevgili dostlar, dünya telaşına düşüp de, bakın geçenlerde bir oyuncumuz daha 35 yaşında vefat etti. Ve ben geçen hafta bir okul arkadaşımın vefat ettiğini bir başka arkadaşımdan duydum. Dolayısıyla hayat bir anda sona erebiliyor. Hayatınızın keyfini, ne diyeyim, değerini bilin. Kimseleri yormayın, üzmeyin, kırmayın. Şu an sahip olduklarınız sizden önce başkalarının da, sizden sonra da başkalarının olacak. Bunu da böyle eklemek istedim şarkıyı da dinleyince. Birazcık ortamın böyle duygusunu dağıtalım mı? Gelsin bakalım. Güzel, hareketli bir parça.

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, saatlerimiz 15.55'i gösterirken az sonra saat 16'da haberlere bağlanıyoruz. Saat 16'daki canlı yayında yine ben burada olacağım. Dolayısıyla radyolarınızın frekansıyla oynamayın. Müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 Ditesel Mont'ta kalın, Ditesel Mont'lu olun, Leyla'lı saatlerde kalın diyerek şöyle bir 4 dakikam varken ikinci saatte de birazcık ilişkiler üzerine böyle değineceğim. Sizlerle paylaşmak istediğim küçük notlarım var, küçük konularım var. Buradan da kapanmadan önce şöyle kendinize karşı, kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın sevgili dostlar. Bilin ki insanların gösterdiği hayatla gerçekte yaşadığı hayat aynı değil. Özellikle de sosyal medyada gördüğünüz hayatlar böyle sadece aynanın arkası gibi. Bunu sizlere söylemek istedim. Kendinize iyi davranmayı unutmayın diyorum.

0: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşanabilecek tek program. Leyla ile Leyla'lı Saatler başlıyor.

İşte böyle Bedva. Sen bir dağın ardında, ben bir başka dağın. Böyle perişan, böyle darmadağın. Ölüm kalleştir burada, ecel kaleştir. Olsun demiştin ya, yaşamak direnmektir.

Merhabalar, merhabalar değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Saat 16'daki canlı yayından Leyla'lı Saatler'den beni dinleyen herkese tekrar gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz diyorum. Yine dop dolu bir program sizleri beklerken, bu saatten de bu haftadan da müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 Titiz Selmon Radyosu'ndan, Titiz Selmon Stüdyosu'ndan ben Leyla Bak birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor değerli dinleyenlerim. Birbirinden özel güzel şarkılarla, türkülerle, sazlarla, cazlarla sizlerle birlikteyiz. Bugün de bu haftada yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, bedeninizden sağlık, ruhunuzdan huzur, çevrenizden dostluk, sofranızdan bolluk, ömrünüzden mutluluk ve neşe eksik olmasın. Mutluluk ömrünüzce, pazar günleri gönlünüzce olsun değerli dinleyenlerim. Leyla'lı Saatler'e de bağlanmak istiyorsanız, arzu ettiğiniz, dinlemek istediğiniz müzikler varsa 088 16 66 777 088 16 66 777 bu numaradan stüdyomuza bağlanabilirsiniz. İsteklerinizi bana iletebilirsiniz. Şimdi bana da sürpriz olan, size de sürpriz olan şarkılarla, türkülerle programımıza devam ederken hemen durmadan biraz önce anons ettiğim gibi ilişkiler üzerine konuşurken bir arkadaşımla ilişkiler üzerine konuşurken sevgili dostlar, böyle bir sürü şeyden bahsettik ama şöyle kısacık sizlere özetlemem gerekirse öyleydi böyleydi derken ona şöyle bir şey dedim, şöyle bir baktı bana. En güzel ilişki insanın kendisiyle olan ilişkisidir sevgili dostlar. Kendisiyle olan ilişkisi, yani öz değeriniz, öz şefkatiniz, kendinize olan saygınız, sevginiz, bunlar çok değerli şeyler. Eğer kendinizle ilişkiniz iyi ise, memnunsanız kendi halinizden, diğerleriyle de pek bir derdiniz olmuyor. Dolayısıyla en güzel ilişki kendinizle olan ilişkiyi en düzeltmeniz gereken oradan başlayın. Kendinize öz şefkatinizi, öz değerinizi, öz saygınızı koruyun diyorum. Bunları, sınırları aşması aşanlara da bir dur deyin. Bakın o zaman nasıl kendiniz daha da iyi oluyorsunuz, farkındalığınız yükseliyor. Böyle bir sizlere bahsetmek istedim. Biraz daha var konular ama kısacık bundan yer açarken sizi kıranlara, yoranlara da hayatınızda geride bırakmayı öğrenin diyorum. Konudan konuya geçerken, ne şarkısı ne gelecek ben de bilmezken sevgili dostlar, şöyle notlarıma bakıyorum. Valla gelsin güzel bir şarkı diyorum.

Ayrıca değerli dinleyenlerim, kendinize güzel şeyler söylemeyi ihmal etmeyin diyorum. Kendinize hata payı vermeyi, bir şey, yanlış bir şey yaptığınızda böyle ben bunu niye yaptım da öyle olur muydu, böyle olur muydu diye kendinizi yargılayıp oradan oraya yapmaktansa, ya dediği gibi, çıtı pıtının da dediği gibi o aklıma geldi. Ya bunu ben her zaman söylüyorum, çıtı pıtı yokken de söylüyordum. Robot değilsiniz ki sevgili dostlar. Yani insanız, etten kemikteniz, beşeriz. Dolayısıyla olabilir deyin. Nasıl bir arkadaşınız karşınızda üzgün ya da yanlış bir şey gördüğünde ona şefkatle yaklaşıyorsunuz, kendinize de bunu yapmayı unutmayın diyorum. Zira ömür boyu duyacağınız ses kendi sesiniz olacak. Kendinize iyi davranın, affedin, şefkat gösterin, hata payı verin. Kendinizin değerini bilin.

0: ile Leyla'lı Saatler.
1: Ben Zeynep Kasımlıoğlu. Şimdi evet, haberleri dostlar. Veriyorum. Yine bir acı haberimiz var. Gün geçmiyor ki gözyaşı olmasın. Bugün yapılan maçlar sonrası galip gelen takımın taraftarlarından birinin havaya ateş açması sonucu...

Evet dostlar, değerli dinleyenlerim, arada böyle bir müzikler karışıyor, otomatiğe bağlanıyor. Kusura bakmayın diyerek benim biraz önce dinlediğiniz gönlü sitem favorilerim arasında birinci canlı yayında da bir ilk saatte de yayınlamıştım, şimdi de. Dinledikçe de dinleyesim geliyor sevgili dostlar. Benim de böyle bir ortam yok, ayarsızım. Hani bir şarkıya takılıyorum, 10 kere, 20 kere, 30 kere, yüzlerce kez dinleyebilirim. Bazen evden hiç çıkmıyorum sevgili dostlar. Yani çıkmadıkça çıkmıyorum ama çıktım mı da eve giremiyorum. Yani evin yolunu bulamıyorum. Hani yedim mi yiyorum, yemeyince de yemiyorum. Böyle bir ayarsızlık, böyle bir uçlarda yaşayan bir ben var, benden ötürü. Dediğim gibi ben bile bana engel olamazken, benli senli programa devam ederken, şöyle bir yarım saati de geride bırakmışken, radyolarını henüz açanlar için telefon numaramızı hatırlatmak istiyorum. Leyla'lı saatlere bağlanmak istiyorsanız, arzu ettiğiniz müzikler varsa 0888 16 66 777 0888 16 66 777 bu numaradan bana bağlanabilirsiniz. Telefonlarınızı bekliyorum, isteklerinizi iletebilirsiniz sevgili dostlar. Ne geliyor ben de bilmiyorum. Vallahi gelen gelene, hatta beklemediklerimiz bile geliyor. Gelsin bakalım. Gelene kapı, gidene sapı sevgili dostlar.

sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim. Bugün tarih 21 Haziran, yılın en uzun günü ve Babalar Günü. Buradan tekrar hayatta olan herkesin Babalar Günü'nü kutluyorum. Allah'ın rahmetine kavuşmuş babaların da mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun diyorum. Sevgili dostlar, sevdikleriniz toprak olmadan değerini bilin, kıymetini bilin. Bu dünya yalan dünya sevgili dostlar. Bir varız bir yokuz. İnsan bir anda yok olabiliyor. Dolayısıyla şu yalan dünyada olmayacak, değmeyecek şeyler için sevdiklerinizi üzmeyin, kırmayın, yormayın. Hayat zaten yorucu. Herkesin yükü kendine ağır. Bir de siz yük etmeyin.

Evet dostlar, değerli dinleyenlerim, öyle böyle derken bir Leyla'lı saatlerin de sonuna geldik. Sürçülisan ettiysem affola diyorum. Size her zaman söylediğim gibi, her zaman hatırlattığım gibi, sevmekten, gülmekten ve dua etmekten vazgeçmeyin. Evinizden, huzur sofranızdan bereket, kalbinizden sevgi eksik olmasın. Haftaya buluşuncaya dek, görüşünceye dek sevdiklerinizin kıymetini bilin sevgili dostlar. Size değer verenlere önemsemeyi unutmayın diyorum. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, iyi pazarlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.

0: Benim babam Mert Hanım'dı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir ikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.
1: Neşeli saatler.
2: Hayırlı akşamlar sevgili dostlarımız. Neşeli Pazarlar tekrar birlikteyiz ve TikTok'ta da size şu an canlı yayındayız. Arkadaşım Sadık da yanımda şu an. Evet, bugün de özel günlerden bir tanesi Babalar Günü. Az bile ben de dertliyim. Yanındaki arkadaş da biraz dertli. Dertli olmayan insanlar yok sevgili dostlarımız. Dertli olmayan insanı. Yani babamızın, anamızın günlerini unutmuyoruz. Unutmayacağız da. Evet Sadık'cığım, sana da hoş geldin diyorken.
3: Hoş bulduk Murat'ım, çok sağ olun. Evet doğru, bugün bir özel bir gün. Evet, Babalar Günü. Babasını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ve babası sağ olanlar annesinin babasının değerini bilsinler. Yani onlar tek. Onlar bir daha gelmeyecekler. Onların yerini dolduracak hiçbir şey yok.
2: Aynen.
3: Onun için annesi babası olanlar değerini bilsinler. Kaybettikten sonra değerini bilmek biraz zor. Ama yaşarken onları mutlu etmek, onların değerini bilmek en güzelidir. Tekrar diyorum, bütün babasını kaybeden Müslüman din kardeşlerimizin başları sağ olsun. Hayatta olanlara da sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Evet.
2: Evet Sadık'cığım, böyle bir Fatih Kısa Parmak'tan diyerek, benim babam diyerek güzel parçalardan bir tanesiydi. Evet, şu an güzel bir istek var. Gene aynı Babalar türküsünden bir tanesi. Başta Büyamin Aydoğu arkadaşımız, Şenay Öztürk, Yılmaz Öztürk ve de biz burada Sadık'la ben, bütün yani isimlerini saymadığım arkadaşlarımın babalarına Allah'tan cennetler mekanı olsun diyoruz. Babalar için güzel bir parça var. Ankara Namık'tan bir dinleyeceğiz. Ah babam sağ olsa diyor. O parçayı isimlerini saydığım arkadaşlara armağan ediyorum.
3: Evet, güzel bir parçayla şu anda bir devam edelim. Artık söylenecek söz bulamıyorum bu konu üzerinde. Dinleyelim gelsin.

gün köyde düğün oluyor babam. Davullar çalıyor, zurnalar çalıyor. Hani derdin ya, sana bir düğün yaparsam 40 davul, 40 da zurna çaldıracağım. Dedenden kalan yadigar 765'te de bir şarjör boşaltacağım diye. Sesi duyamadım da başına geldi. Eski günler geldi aklıma babam. Hani bizim oranın salı günleri pazar olurdu ya. Beni pazara götürürdün. Boyumdan büyük sepeti boynuma takıp da ben sürükleye sürükleye giderken gülerdin ya babam.

gramla can eriği ver. Çocuk ağlamasın. Maaş alamadım. Haftaya öderiz derdin ya babam. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel kirazla can eriği almadı. Kalem alıp da koşardım ya sana babam. Koçum diye sıkıca sarılıp alnımdan öperdin ya beni. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle sıkıca sarılıp alnımdan öpen olmadı. Arife günleri bizim amcaoğlu bir takım elbise giyer de kurula kurula gezerdi ya bizim kapının önünde. Sen de kızar bizi mağazaya götürürdün ya. En güzel, en güzel elbiselerden alırdın ya bize hani. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel, öyle kıyak elbise almadı. Bayram, bayram camisinden çıkınca bizi dedemin mezarına götürürdün ya. Uyan kalk babam diye haykırırdın ya hani. Sen gittikten sonra dayım,

0: Ah babam sağ olsaydın.
1: Neşeli saatler.
2: Ah ah ah ah babam sağ olsaydı dedi. Ankara Namık'a da Allah'tan rahmet eylesin derken sevgili dostlarımız. Evet, onun da cenneti mekan olsun derken bu şarkıyı yazanlara, bu şarkıyı ödenlere gerçekten hayatta. Evet, bir emin arkadaşımızın isteği de bu parçayı çoktan belli benden istiyordu. Allah bugün nasip etti. Şu an bizi dinliyorsa bence kendine buradan kucak dolu selamlar. Babalar için, babalar için Allah rahmet eylesin diyoruz. Hepimizin babaya gideceğimiz yol aynı. Bu dünyada muhtar olmayacağız. Bu dünyada. Yani herkes o yolun yolcusu. Evet Sadık.
3: Evet, söyleyecek söz bulamıyorum Murat'ım. Dediğim gibi babalar günü, yani olanlar değerini bilsin, olmayanlar. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun. Ama dedim ya, yapacak hiçbir şey yok. Hayat çok kısa. Bir bakmışım bugün var, yarın yok. Günümüzün ve elimizde olanların değerini bilelim diyorum. Ya bugün de bu kadar dertli şeyi çalmamıza da gerek yok. Bir iki tane çaldık. Ondan sonra artık normal yaşamımız devam ediyor. Ay. Hayat devam ediyor. Yapacak hiçbir şey yok. Ne yapalım? Allah'tan gelen Allah'a tekrar dönüyor. Biz de bütün ölmüşlere tekrardan rahmet diyelim. Güzel bir parçayla devam edelim diyoruz.
2: Evet, sıradaki parçamız Bülent Serttaş'tan geliyor. Aşk Bodrum'da yaşanır diyor. Gerçekten mi aşk Bodrum'da yaşanır mı? Ne bak, biz de böyle yaşadık. Bütün şu an TikTok'ta arkadaşlarımıza kucak dolu selamlar derken şöyle bir bakıyoruz isimlerini, arkadaşımız geliyor mu? Şu an görebiliyor muyuk? Evet, TikTok'taki arkadaşlarımıza kucak dolu selamlar derken isteklerimizi şu an ben şeyde tam uzaktan göremiyorum ama cep telefonundan göremiyorsunuz Sadık'cığım, değil mi?
3: Aynen öyle.
2: O zaman biz hemen parçaya geçelim. Parçaya geçtikten sonra bir ayar yapalım, söyle telefona.
3: Hadi bakalım, gelsin diyoruz.
2: Gelsin bakayım.

0: Evet dostlarım, aşk bu durumda yaşanır güzelim diyor ama bence değil, her yerde yaşanır. Sırf bir Bodrum'a ait değil, değil mi Murat'ım?
1: Aynen.
0: Orayı özelleştirmek bence iyi değildir. Aşk insanın yüreğinde yaşar.
1: Aynen dediğim.
0: Herkeste vardır yani, kimse de yok değil. Ne yapalım şimdi, güzel bir parçayla tekrar bir devam edelim.
1: Aynen, bakayım ben şöyle güzelce. Evet, TikTok'ta arkadaşlarımıza buradan şu an isimlerini sayamıyorum ama tekrar göremiyoruz biz kim kim aradığını. Şu an canlı yayındayız sevgili dostlarımız. Evet, TikTok'taki arkadaşlarımıza çok teşekkürler ederken sıradaki parçamız şöyle bir hareketli parça dinleyelim.
0: Dolana ay dolana.
1: Aynen dediğin gibi bu parçayı bütün sevdiklerime gelsin diyoruz. Ve TikTok'taki arkadaşlara gelsin diyoruz. Hadi bak gelsin.

0: Bu radyoya tutulacaksınız.
1: Evet, bu radyoya tutulacaksınız derken işte pazar devam ediyor. Evet sevgili dostlarımız, TikTok'ta arkadaşlarımıza da buradan kucak dolu selamlar derken, evet sıradaki saat karşımda güzel bir parça ayarlamıştı. Hangi parçalardan bir tanesi, şöyle bir bakıyorum. Evet, Şahin Özlem'den gelecek. Hangi parçasıymış?
2: Bulutlara esir olduk. Bu parçayı bir dinletelim. Bulutlara esir olduk ama dışarıda çok güzel bir hava var.
1: Aynen.
2: Yarın öbür gün, bu hafta, önümüzdeki hafta gerçekten çok sıcak olacak. Bu arada dışarıda dikkat edelim. Fazla güneşin altında durmayalım. Soğuk içeceklerimizi alıp böyle gölge yerde hem müziklerimizi dinleyelim hem de
1: evet.
2: Havanın tadını çıkartalım diyoruz.
1: Evet, TikTok arkadaşlarımız bence Türkiye'den de şu an seyrediyorlar, bizi seyrediyorlar. Ama şu an burada biliyorsunuz Avrupa neredeyse 30-35 derecenin üzerinde yanıyor diyoruz. Vallahi yanıyoruz, biz de burada yanıyoruz ama şu an stüdyoda klima olduğu için sizlerle şu an güzel bir yayın yapıyoruz. Evet arkadaşlarımız bazen kalp gönderiyor. Kendine de şöyle bir el sallayalım. Evet, kucak dolu selamlar derken yayınımıza hemen devam edelim. Şahin Özlem'den geliyor. Bulutlara esir olduk diyor. Gerçekten esir olmayalım. Gelsin bakayım parçamız.

Alo. Alo. İyi mi sen şimdi, biliyorum. Az geçer artık beni aramaktan. Arama artık. Lütfen. Bir daha arama.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, güzel bir parça dinledik. Evet, şimdi sırada kim bakalım? Koray Avcı'dan gelecek. At güzel bir müziklerle peş peşe devam edelim burada, ne olur?
2: Avcı mı, Karaoğlu bakayım.
1: Koray Avcı.
2: Koray Avcı'dan.
1: Evet.
2: Şeker olan.
1: Şeker olan değil ama neyse, gönder gelsin. Az gelsin önce mi? Bir başka parçaydı ama olsun. Bu da güzel bir parça.
2: O da mı güzel?
1: Onu da dinleyelim.
2: Hadi bakalım, gönderirim o zaman.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet sevgili dostlarımız, Neşeli Saatler devam ederken şöyle bir akarana avucudan şeker oğlan derken güzel bir parçalar dinleyerken Feyzi arkadaşımız katılmış şu an TikTok'ta, şu an ben onu görebiliyorum. Evet sevgili arkadaşımıza teşekkürler ederken, evet bütün arkadaşlar da şu an uzaktaki laptop'tan göremiyorum ama yakından yaklaştırırsak şöyle bir bakıyoruz, sırayla geliyor. Evet şu an bir başka bir arkadaşımız daha katılmış. Evet katılan arkadaşlar buradan kucak dolu selamlar. Bugün özel gün programımız, özel program olduğu için de babalar günü, babalarınız için, değerli babalar için. Evet rahmetli olan babalara Allah'tan rahmet eylesin, cennetine mekan olsun ve sağ olan babalarınıza da kıymetlerinizi bilin diyoruz sevgili dostlarımız. Evet saatlerimize bakıyoruz, 17 dakikamız kalmış birinci saatimizin, ikinci saatine de devam edeceğiz. Evet şöyle bir bakıyoruz sırada ne var, sırada şu an güzel bir parça daha bulmuştum. Evet şöyle bir bakıyorum hangi parçalardan bir tanesi. Evet Ahmet Eşkin'den gelecek güzel bir parçadan bir tanesi. Aslan gibi Kayseri'yiz derken bu parçayı çok seviyorum. Yani bütün Kayserilere gelsin diyoruz. Evet şöyle Yılmaz Özer karşımıza da katılmış. Ona da kucak dolu selamlar derken hemen hadi bakayım. Aslan gibi Kayseri'yiz gelsin bakayım.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken, Neşeli Saatler devam ederken, aslan gibi Kayseri'deyken, Kayseri'de çok yakında sınırız. Evet sevgili dostlarımız, ben de Kahramanmaraşlı olduğu için gerçekten böyle Kahramanmaraş parçalarından çalmak isterim. Evet, TikTok'ta arkadaşlarımıza katılan arkadaşlarımıza buradan kucak dolu selamlar derken, evet onlara da şöyle bir anons edelim. WhatsApp adresimizden istek isteyebilirler. Evet sevgili dostlarımız, WhatsApp adresimizin numarasını sizlerle belirtelim. 0031 653 20 50 46. Tekrarlıyorum, 0031 653 20 50 46'ya WhatsApp'tan arayabilirsiniz. Evet, ve şirkete pazara katılabilirsiniz. Evet Tarık'cığım,
2: oranın telefon numaranın en son harfi 46, tam baraj.
1: Evet, aynen 46.
2: İyi yakalamışsın sen onu.
1: Aynen, yıllarca neredeyse 45 yıldır bu numara benim.
2: Bravo gerçekten.
1: Maşallah diyelim.
2: Maşallah diyelim, kaybetme sakın.
1: Aynen kaybetme.
2: Aynen öyle. Aynen. Aslan gibi Maraşlı, Antep. Aslan gibi
1: Antepli.
2: Gaziantepli.
1: Antepli.
2: Kahramanmaraşlı, Gaziantepli.
1: Gaziantep.
2: Maraş değil, Kahramanmaraş.
1: Kahramanmaraş.
2: Antep değil, Gaziantep diyeceğiz.
1: Öyle,
2: aynen öyle değil mi?
1: Aynen.
2: Evet, şimdi sırada güzel bir parça var yine. Bülent Yiğit'ten gelecek. Ben yarime neler alayım. O parçayı da hemen birlikte dinleyelim diyoruz.
1: Ondan sonra bakıyoruz, haberlere yaklaştık. Sevgili dostlarımız, haberlerden sonra da tekrar ikinci saatte sizlerle birlikte olacağız.
2: Aynen öyle. Aynen. Gönder gelsin diyoruz.
1: Gelsin bakayım.
2: Gelsin bakalım.

0: Ben yarime neler alayım? Darılmışsa ne yapayım? Bir çiçek mi alalım?
1: Aynen, çiçek alalım.
0: Aynen.
1: Evet, şöyle bir bakıyoruz TikTok'ta arkadaşımız Mehmet burada demiş. Kolay gelsin işte Kahramanmaraş'tan selamlar olsun demiş. Evet evet, Kahramanmaraş'tan katılan olmuş Şevsek ustamız. Evet, adaşım Murat Uzun. Evet, Murat Uzun arkadaşımıza çok teşekkürler derken evet yayınımız devam ediyoruz. Evet, yaklaşık şu an 4 dakika sonra haberlere bağlanacağız ama yayınımız devam ediyor. Sadece arka müzikler sizlerle birlikte olacağız. Evet, sıradaki şu an 4 dakikalık parçamızı çalalım. Ondan sonra bir bakıyoruz neler gelecek. Şu an bakalım. Gelsin bakayım.

Hayatımızın programına evet sevgili dostlar, 2 saatte şöyle yayında yapacağız. TikTok'ta da yayın yarın devam ediyor. Evet, şöyle 3-4 dakikalık haberlerden sonra tekrar canlı yayına başladık sevgili dostlarımız. Evet, sizlerden de isteklerinizi beklerken şu an bir bakıyoruz. Mustafa Bekir Bey katılmış, Lütfiye Yiğit katılmış. Evet, katılanlara buradan sıcak dolu selamlar derken. Evet, isteklerinizi de isteyebilirsiniz sevgili dostlarımız. Yurt dışından arayıp dinleyeceğimiz telefon numaramız 0031 653 2050 46'ya. İsteklerinizi WhatsApp adresinden gönderebilirsiniz derken Neşeli Pazar bomba gibi devam ediyor. Bugün biliyorsunuz Babalar Günü. Babalar Günü'nün içinde ilk saatimizde açılışlarımızı yaptık. Güzel bir parçayla Ankara'nın Namık'tan ve Fatih Kısa Parmak'tan güzel parçalardan bir tanesini çaldık. Arasında şöyle bir saat içinde de belki tekrar çalmayı düşüneceğiz. Evet, sizlerden gelen isteklerinizi de bekliyoruz. Evet, yurt dışına arayabileceğim de 0653 2050 46'ya da WhatsApp adresimden gönderebilirsiniz. Yurt dışındakiler de unutmuyor, 0031'i çevirmeyi unutmuyorsunuz. Evet, Neşeli Pazar devam ederken sıradaki parçamız, bakayım ne varmış, şöyle bir bakıyorum bilgisayarımıza. Güzel parçalardan bir tanesi gelsin, bakayım şöyle dinleyelim, ondan sonra bak.

0: Neşeli Saatler. Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken sevgili dostlarımız, moda moda derken güzel parçalardan bir tanesi dinledik. Şöyle bir bakıyoruz, hadise avucudan gelecek güzel bir parça. Seni veren Allah'ıma kurban olayım derken güzel parçalardan bir tanesini. Evet, şöyle bir bakıyoruz, Aysel katılmış. Aysel arkaya hanıma da çok teşekkür ederken şöyle bize de WhatsApp'tan yazar, TikTok'tan yazabilirler. İsteklerinizi gönderebilirsiniz sevgili dostlarımız. Şöyle sırayla bir kontrol ediyorum. Evet, bugün geçen hafta bir saat mi yarım saat mi yapmıştım, bu sefer iki saati devirmeyi düşünüyorum. Evet, iki saati devirmek istersen yayını TikTok'ta yayınımız devam ederken şöyle bir bakalım. Hadi bakalım, hadise avucudan gelsin, seni veren Allah'ıma kurban olayım diyor. Gelsin bakayım parçamız sevgili dostlarımız. Evet, şöyle bir açıyorum, gelsin bakayım.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saat'la devam ederken hadis avucudan dinlemek seni veren Allah'a kurban olayım dedi. Güzel parçalardan bir tanesi. Evet, güzel bir parçalar derken, güzel parçalar derken saatlerine bakıyoruz. Öyle 20 dakikamızı geride bırakmıştık ikinci saatimizi. Evet, ikinci saatimizde devam ederken sevgili TikTok'ta arkadaşlarımıza buradan kolaylar gelsin. Bizi dinledikler için. Evet, şöyle bir bakıyoruz. Sıradaki parçamıza bir bakma geçmeden önce... şöyle bir arkadaşımız Uğur Işılak parçasını ayarlamıştı. Hangi parçası? Hayaller her zaman yakın yanındaki bir parçası. Hemen o parçayı gönderirim o zaman arkadaşımızın Uğur Işılak'tan gelsin bakayım hangi parçası.

0: Sabahlar.
1: Neşeli Saatler.
2: Evet, Neşeli Pazar Saatler devam ederken şöyle bir böyle 35 dakikamız kalmış sevgili dostlarımız, sevgili dinleyicilerimiz, sevgili dinleyen TikTok'lar arkadaşlarımız. Evet, şöyle bir bakıyoruz, öyle sesimizi bir açalım mı? Evet, bazen duyabiliyoruz, bazen duymuyoruz. Evet sevgili dostlarımız, güzelce bir parçalardan bir tanesine bakalım. Şöyle bir müzik play'den mi geliyor? Geldim misin, gelemem misin? Güzel bir parçalardan bir tanesiymiş. Güzel bir hareket değil mi çalsak? Yoksa şöyle bir Karadeniz türkülerden bir tanesini mi çalsak? Şöyle bir istek var mı? Var mı? Var mı? Bakayım. Evet, istek var. Anşenim istemiş. Anşenim, bakayım hangi parçasıymış. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakıyoruz. Karadeniz. Vallahi şu Karadeniz oyun havası mı? O zaman bunu Harmen'de parçası oyun havası geliyormuş. Gelsin bakayım o zaman. Şöyle bir açalım.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken güzel bir parçaydı. Güzel bir parçalar yakaladı. Türklerden bir tanesi mi de? Oyun havasından bir tanesi sevgili dostlarımız. Evet, şöyle bir bakıyoruz. Evet, Erkan arkadaşımız. Emre bilmem katılmış. Evet, 06 Ankara'dan katılanlar var. Evet, buradan bütün Türkiye'nin dört bir yanına kucak dolu selamlar derken de sevgili dostlarımız yayınımız devam ediyor. Nereye kadar? Türkiye saatiyle biliyorsunuz 20'ye kadar, Avrupa saatiyle 19'a kadar devam ediyor. Yaklaşık şöyle yarım saatimiz kalmış diyoruz. Canlı yayınımızda sizlerle birlikteyiz sevgili dostlarımız. Evet, şöyle bir Aysel'in isteğini gönderdik. Verdevel yazmış bir arkadaşımız. Merhaba Murat abi demiş. Yani TikTok'ta da izliyorum. Ve istek isteyeceğim. Öncelikle şöyle bir yazısına bir bakayım. Babalar gününüz kutlu olsun diyoruz. Evet, bütün babalara gelsin demiş. Biz de kendine kucak dolu selamlar derken kim göndermiş? Şöyle bir Hatice Hanım göndermiş. Evet, Hatice Hanım'a da çok teşekkür ederken Neşeli Pazar devam ediyor. Hadi baba, Hatice Hanım'a da sıradaki parçamız. Bakalım hangi parçası gelsin, şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakıyorum. Evet, Ezel'den gelsin o zaman Anşe Hatice Hanım'a da. Ordunun Dereleri. Evet, ordulara geliyor bu parça. Özellikle bütün Hatice Hanım'a da gelsin bu bütün parçası. Hadi bakayım, gelsin bakayım. Ezel'den geliyor Ordunun Dereleri.

0: DJ Murat.
1: Elif ben. Hollanda'dan arıyorum. Ben de sizi internetten dinliyorum.
2: Burcu ben de buradayım.
3: Güzel, iyi ki varsın. Hadi kolay gelsin. İyi akşamlar.
4: Biz direkt arkanızdayız ve dinliyoruz.
5: Kişi olarak her zaman arkandayız.
6: Ben de buradayım.
7: Ben Samsun'dan Yasemin. Yasemin. Biz de sizi dinliyoruz.
8: Ben de buradayım, sizi dinliyorum. Mustafa Kılınç, Antalya'dan arıyorum. Ben de buradayım, sizi dinliyorum.
9: Hepimiz buradayız. Ben Kayseri'den arıyorum.
10: Evet, sizi dinliyorum. Murat abine selamlarımı söylüyorum.
11: Alo.
3: İyi akşamlar.
11: Ben de buradayım.
12: Neslim ben. Biz de buradayız.
13: Ben Rıdvan Levent. Trabzon'dan. Ben de buradayım.
3: Eyvallah.
14: Türkiye'den, dünyanın her yerinden dinlenen program. Neşeli Pazar. Sizi de bekleriz.
0: DJ Murat.
15: Biz seni çok seviyoruz.
16: Neşeli Saatler.
17: Evet, Leşin Saatler devam ederken en güzel önce Türkiye'nin dört bir yanından böyle diyerek bizi dinleyen arkadaşlara selamlar derken evet, TikTok'ta da şu an bugün güzel bu iki saat boyunca TikTok'ta yayın yapmaya devam ediyoruz. Evet, şöyle yaklaşık 23 dakikamız kalmış. Evet, 23 dakika sonra sizlerle veda edeceğiz. Evet, sizlerle veda ederken TikTok'taki arkadaşlarla veda edeceğiz. Evet, şöyle bir bakarken sevgili dostlarımız, bugün babalar günümüzü unutmuyoruz. Biliyorsunuz babalar günümüz. Herkesin bir babası, bir sağ kolu mu desek, sağ kolu desek sağ kolu. Yani gerçekten babam olmadığı için, yani şöyle ben biliyorsunuz ben de babam yaklaşık 26 sene oldu. Dile kolay. Gene de şu an hatırlıyorum, gene de arıyorum, babamı da arıyorum. Gerçekten mi? 26 sene oldu sevgili dostlarımız. Yani babalara sağ olanlara sesleniyorum burada. Babanızın değerini bilin. Kara toprağa girdikten sonra hayat değişmiyor. Hayat aynı devam ediyor. Ama üzüntüler, üzüntüler devam ediyor. Derken şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Harullah Özden'den gelecek güzel bir parça. Sana gelmek istiyorum diyor. Gerçekten. Sana gelmek istiyorum ama gelemiyoruz. Kara toprak gibi gelemiyoruz. Gelsin bakayım. Harullah Özden'den geliyor.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, evet sevgili dostlarımız, Harun'la özlemden dinleyerek sana gelmek istiyorum. Hazır sıra dağlar dedi, gerçekten bir parçaladığım bir tanesiydi. Evet, sıra sıra dağlar varken şöyle böyle biliyorsunuz, şu an biz de Hollanda'dan de yayın yapıyoruz. Hollanda'dan bütün dünyaya, özellikle Türkiye'ye, TikTok'tan arkadaşlarımıza ve Mustafa 46. Evet, Mustafa 46'ya da selamlar derken, şu an bizi dinliyorsa sıradaki parçaya gene armağan edeceğim. Güzel parçalardan bir tanesi. Derken şöyle bir bakalım, hangi parçalardan bir tanesi, hareketli parçalardan bir tanesi gelecek sevgili dostlarımız. Evet, şöyle programımız devam ederken son 17 dakikamız kalmış derken, evet Yasin Yılmaz da katılıyormuş, ona da kucak dolu selamlar derken, evet bugün biliyorsunuz tam olarak 2 saat yayınla sizle birlikteyiz TikTok'ta. Evet, geçen hafta böyle biliyorsunuz yarım saat yapmıştık ama bu sefer tam hazırlıklı olduk. Ben bize ilerleyen dakikalarda TikTok'ta daha iyi olmaya çalışacağız diyoruz derken, evet şöyle bir bakıyoruz, hangi parçası gelmiş, ışık ışık mı diyor, ışıl ışıl. Güzel bir hareketli parçalardan bir tanesi o zaman. Gelsin bakayım.

Yıllar önce Anadolu'nun şirin bir köyünde birbirlerini delicesine seven köyün en güzel kızı ile Yağız delikanlısı başlık parası yüzünden evlenemezler. Delikanlı gurbete çıkar, çalışır, para kazanır ve köyüne geri döner. Bakar ki sevdiği kız yaylada yayık yayıyor. Delikanlı kızı tanır ama kız delikanlıyı tanımaz. Kızı denemek için kızdan ayran ister. Bakalım ayranı alabilecek mi?

0: Yok ya.
1: Kız sen bu eranı taze mi yaydın?
0: Sana ne?
1: Sevdiğin aşkına doldur ayran.

0: vururum.
1: Ne yapayım?
0: Çeker tabancamı seni vururum.
1: Çok zor.
0: Ya hayranı alır ya da ölürüm.
1: Allah korusun.
0: Öyleyse zevk

0: neşeli saatler.
1: Evet sevgili dostlar, ben güzel bir parçaydı. Ayran ayran denilen keçilerden olan, yani kozlara koyunlardan olan bir ayran, yağık ayranlardan bir tanesiydi. Evet sevgili dostlar, son bir parçamızı çalalım. 7 dakikamız kalmış derken şu an bir son parçamızda gene Bünyamin arkadaşımız. Evet Bünyamin arkadaşımız dinliyorsa şu an bize özellikle benden defalarca söylediğine göre Baba Türküsü istedi işte. Bir sefer daha çalıyorum şöyle Fatih Kısaparmak'tan parçasından. Benim babam diyor, o benim babam diyor. Hepimizin babası, hepimizin babaları. Cennetlere mekan olsun derken son parçamızla böyle bir çalalım. Ondan sonra sizlerle veda edeceğiz sevgili dostlarımız. Gelsin bakayım.

0: Mert Hanım'dı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.
1: Neşeli saatler.